0: します。シューバーシュトーク。ホシゲンデス。
1: シャワネ、インシャラハルケス。Keyifli bir akşam geçirecek güzel şarkılardan oluşturduk.
2: Bir repertuarla sizlerleyiz.
0: Tekrardan hoş geldiniz.

0: Spaß. Şevba Şuhur. Hoş geldiniz. Cevabim, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturduğum bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan hoş
1: geldiniz. Bu ditin o kadar ya barnama ünitirin uçayan, melek TikTok ve Facebook'e radyo adı bu.

Alimin mehebun bir mektebu medrese. İsmail-i Bazidi, Ali Şerin Mamzeydi, Murat Han, Umele Mehmud, Halife Usuf, Usertacı Hemiyan, Hanibar.

E var baş. Neçirvan Barzani, Seruke Herma Kurdistan'ı peşvaziyle desteğe Seruke Atiyacı Vatan İçtimani Kurdiye Suriye'ye ene kesekir ödü komboneda. Ravşa giştiyah devere ödü mahi peşhatin Suriye'ye, Ravşa Kurdan'ı deverin Kurdili Suriye'ye. O helbiş artının ve dumahiyen civata geldi Suriye'ye hadına behes kiren. Mesulur Barzani Seruke Hükümet Herma Kurdistan'ı peşvazi le Parizgare Bağda uşan ded gelda kir. Mesulur Barzani Ragehan diye hividarin rekaftin Amerika ve İran'ı bibite desbe kaştiyi ve aramiye le devere. Her du hükümetin Kurdistan'ı ve Iraqi le ser tevahürkariyen teknikiyen sistemi sikudaya borek hastana korbarın darwazen sunuri rekaftin. Parizgare Bagdao, hawlere di kongreke rojnama vani da ye hev pesh gida ta'kid el ser behes kirna hama hengi u hama jur kirna jederin daha tib gishti kir. Donald Trump seruke Amerika u Mas'ud Pezishkian seruke İran ya daşta lekte gheştin nebşiveke digitali imza kiruku bi ya daşta İslam Abad Hatiyan Yasin meram jib dumahi inana şarindiren vera Amerika u İsrail u İran edaya. شیرت کاره که نتانیاهو راگهان تل افیف پا بند نابید بلک تگهش نادن بر امریکا و ایران دو درباره لبنان و اسرائیل جی با شور لبنان ونکشن.

します。シューパーシュトゴール。ご視聴ありがとうございます。シャワーネ、インシャラーヘッケKeyifli bir akşam geçirecek güzel şarkılardan oluşturulmuş bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan